0: duvara duvara, elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yaptın. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Kavuş.

Mercedes kombosu. Sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
7: Sabahların efendisi, günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın
9: Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
15: Günaydın.
16: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar beyler, günaydın Şana'da. Sabahların efendisi benim adım ve Dance FM'in has elemanıyım. Yani bizde sırf has eleman var, düz eleman yok. Herkes has, halis, saf radyo sunucusu malzemesinden mamur. Pırlanta tamamı mübareklerin, çok şanslıyım. Dünyanın en tatlı tipleriyle çalıştığım için millet. Gerçekten ama. Ya tabii şimdi onlar pırlantaysa ben büyük ihtimalle onların yanında kaşıkçı elması gibi bir şey oluyorum. Ya ama ya ben onlara hep eşitiz diyorum. Kırmıyorum hiçbirinin kalbini. Umarım bir ara onların iki katı maaş aldığımı fark etmezler. Aramazlar bir yerlerde. Ya millet, beni arkadaşlarım doğayla iç içe bir aktiviteye davet etti. İşte hiking, miking filan, doğa yürüyüşleri, kamp falan diyorlar. Benim de en nefret ettiğim şeylerden biri doğayla iç içe olmaktır. İstisnalar dışında, ama burada ormandan, yeşilden, ağaçtan, böcekten bahsetmiyoruz. Her neyse, olur dedim. Çünkü karımın dırdırından gerçekten artık çok yoruldum. Yani antrenörüm de yok ki bir mola istesin filan.
4: Break break.
0: Tamam dedim, olur gelirim. Ya bir şey soracağım. Neden bir kadın sadece elinin altında diye sürekli kocasını sarmak zorunda? Ha? Biri bana açıklayabilir mi bunu? Ya bu bir sevgi göstergesiyse ben sevginin ne olduğunu bilmek istemiyorum o zaman millet. Neyse. Şimdi bu arkadaş grubuyla buluştuk. Bir tanesi dedi ki, abi bakın 2000 liraya bir sprey aldım. Ayıyla karşılaşırsak ayının üstüne sıkıyorsun, kaçıyor ayı. Ve her nedense bu bilgi içimi zerre kadar rahatlatmadı beni. Çünkü daha önce de sprey duydum. Yani sivrisinek spreyi kullandım. Onu bacağına falan sıkıyorsun. Bir daha ayısına sıkmıyorsun ki. Bacağına sıkıyorsun, gelmiyor sivrisinek. Sprey kutusunun üstünde de şey yazıyor. Ayının gözlerine hedef alın. Ya arkadaşlar, İstanbul'da Şişli'de bir arka sokakta büyüdüm ben. Ne olur beni bir düşünsenize. Dağdayım, karşımda ayı ve elimde çay bardağı boyunda sprey ile gözünü isabet ettirmeye çalışıyorum. Yani sizce kim ölür orada ya? Ha? Arkadaşım da şey dedi, sen doğa sporlarını, doğa olayını sevmiyorsun. Sprey sende dursun arkadaşım, için rahat etsin dedi. Sonra öğrendim ki uçağa almıyorlarmış. Bende kaldı ayı spreyi. Şimdi 2000 lira verilmiş bir şeyi kullanmazsam kendimi kazıklanmış hissederim ben. Yani birileri spreylenecek bununla belli ki. Bakın millet, bu doğayla iç içe aktiviteler pandemi döneminde popüler oldu. Hani izolasyon şartı olunca uzaklaştı şehirden insanlar işte bir şeyler yapmak için. Ben babamla çok görüşme şansı buldum pandemide. İyi de oldu çünkü sonra kaybettik. Evet bak, 94 yaşında pandemi boyunca İstanbul'daydı. Belediye otobüsü ve metrobüse bindi her gün ve Covid bile olmadı. Sonra stent takılırken nefesi durdu. Hayat böyle bir şey işte. Seni okşayacak ve tokat atacak elin nereden ne zaman geleceğini öngörmek çok zor. Ha, bu program hariç, bu el sizi seven el. Ayrılmayın, tamam mı millet? Muhteşem bir program başlıyor. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yapacağız. Yolculuğumuza eşlik edeceğiz. Bu arada WhatsApp numaramızı biliyorsunuz artık değil mi? 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Yani tabii bizde daha ne numaralar var ama onu ilerleyen saatlerde konuşuruz. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa ya da günaydın mesajı yollamak istiyorsanız direkt WhatsApp üzerinden yollayabilirsiniz. Ya da yine her zaman yaptığınız gibi Sabahların Efendisi'nin Instagram sayfasından direkt mesaj olarak da bir günaydın mesajı alabiliriz millet. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: millet, sabahların efendisi burada. Neden siz de gelip hakkınız kadar olanı dinlemiyorsunuz ha? Aha, perşembe sabahı. Ama bu sabahı cumaymış gibi değerlendirebiliriz, değil mi? Yani hafta sonuna da çok az kaldı. Ve şimdi en iyi Türkçe pop müziğiyle Radyo Enerji'de sabahların efendisi sabah saatlerini neşe, kahkaha ve birinci kalite modern müziğiyle buluyor. Bence keyif alacaksınız her zaman olduğu gibi. Ya millet, salgın hala kol geziyor. Evet, bunu sık sık hatırlatıyorum. Entübe haberleri geliyor filan, çok acayip ya. Ah, mikroplar. Birçok halk sağlığını koruma kuruluşu yazılarında dışarıda restoranlarda personelin hijyen ve sağlık kurallarının çoğunu ihlal ettiğini söylüyor. Uygulamıyorlar. Ya biliyor musunuz millet, ben bunu çok yakından takip ediyorum. Kuzenim bir fast food restoranında çalışıyor. Hani bazen patates kızartması hazır değildir ya. Hamburgerinizi nasıl sıcak tutuyorlar biliyor musunuz? Erkekler tuvaletindeki el kurutucusunun altında millet. Evet, sormayın, sormayın. Pekala millet. Pekmez tayin için ne ifade ediyorsa sabahların efendisi de Radyo Enerji için aynı anlamı taşıyor. Ve şimdi lütfen tayin pekmez üreticilerinden hani bu leziz ikilinin tanıtımına katkıda bulunduğum ve muhtemelen satışları patlatmış olabileceğim ihtimaline karşılık bir makul bir harçlık rica ediyorum ben. Evet, evet. Yani lütfen öyle hani anneanne dede tarzı küçük bir memladan bahsetmiyoruz. Burada önemli bir şahıs var. Bu arada çocuk sahibi olmak istiyorsanız mutlaka pekmez tayin tüketmeniz de gerekir. Evet, evet, cinsel gücü de arttırdığını ekleyince herhalde harçlık konusu. Ya bu arada bilmiyorum, yani memnun etmek için kendinizi yırtmanız gereken kişi bir talebe falan değil arkadaşlar, tamam mı? Bir şov dünyasının devini memnun edeceksiniz, onu unutmayın. Hani harçlık miktarını ayarlarken. Pekala, keyfimiz gıcır gıcır. Sizden ne haber millet, her şey yolunda mı? Her şey tıkırında mı? Para kazanıyor muyuz bari? Nasıl? İşte mi? Ya hayat zor bir dönemden geçiyor, bunun biz de farkındayız. Dünya global bir ekonomik krizin dibinde artık, eşiğinde. O yüzden kendimizi birazcık toparlasak mı diyorum ha? Yani şu gereksiz harcamalardan filan biraz uzaklaşsak mı? Nasıl? Benim 40 çift ayakkabım mı var? Ya ben onu zamanında aldım arkadaşlar ya. Samimi söylüyorum. Yani bir dönem ayakkabı falan çok ucuzdu. Demek ki ne olmuş? Ben ileriyi görmüşüm ya. Artık hiçbir şey satın almıyorum ben. Samimi söylüyorum. Elimdekilerle yetiniyorum. Aynı şey gibi. Yeni bir arkadaş edinmek gibi arkadaşlar. Bu zamanda çok zor bir şey bu ya. Samimi söylüyorum. Yani bırak bir dost bulmayı, evlenecek insanı çok kolay bulamıyorsun. O yüzden her zaman diyorum ki eskilerden gelen, elinizde olan insanların kıymetini bilin millet. Tamam mı? Günaydın mesajları gelmeye devam ediyor. Süpersiniz, şahanesiniz. İyi ki bizi dinliyorsunuz. İyi ki de Radyo Enerji'desiniz. İyi ki sabahların efendisini tercih ediyorsunuz. Her sabah. Siz benim iyi kimsiniz biliyorum ben. Hep de öyle kalacaksınız. Hadi bakalım, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok tercih edilen Türkçe pop müzik. Şimdi bakın, ben doğruyu söyleyeyim mi size? Yıllarca Dance FM'de çalışınca insanın dili birazcık o tarafa doğru kayıyor. Ha bu arada Dance FM'den de dinleyiciler devamlı bana ulaşıyor biliyor musunuz? Ya bırak onları, gel bize diye. Ha ben de onlara diyorum ki, yani adil davranıyorum. Yıllarca sizi güldürdüm. Artık Radyo Enerji dinleyenlerini güldürme sırası geldi. Hadi bakalım, ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Number One Club in Cyprus.

0: Dolu Kadehi Ters Tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Mağazalarında bu hafta tüm halı, kilim ve banyo paspaslarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm

0: yapabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
1: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
4: Ya evet arkadaşlar, ben de eşime söylüyorum piercing yaptı diye ama dile takılan hızmayı sevmiyorum ya. O ne ya, salamlı sandviç yerken içinden çivi çıkmış gibi.
5: Sabahların Efendisi hafta içi her sabah saat 7'de.
3: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: hanımlar beyler günaydın. Şahane Ada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. Hafta içi her gün saatler diye gösterdiğinde Radyo Enerji'de %100 canlı yayındayım millet. Sadece sizin için geliyorum. Sadece sizin için, çünkü sizleri çok seviyorum. Ya aslında ben insanları güldürmeyi çok seviyorum. Önüme çıkan herkesi güldürüyorum. Evde de böyleyim, biliyor musunuz? Çok neşeli bir insanım. Eşim çok şanslı ve siz çok şanssızsınız. Keşke benden daha fazla olsaydı da bütün hanımlar... değil mi? Evet. Ben dünyadaki hiçbir şeye duyarsız kalmamaya çalışıyorum millet. Son olarak İngilizcemi iyice ilerletip gerçek bir Amerikalı gibi konuşmayı öğrenmeye çalışıyorum. Sonra bir green card alacağım ve Amerika'ya yerleşeceğim. Sayıları iyice azalmış olan Kızılderililerle birlikte yaşamaya başlayacağım ve kuaförlük öğreneceğim. O kadar iyi olacağım ki bir gün Başkan Trump saçını bana kestirecek ve ben ona Mohawk tarzı Kızılderili modeli kesim yapacağım. Ve şöyle diyeceğim. Hey Bay Trump. Bu da atalarınızın Kızılderililere yaptıkları için. Yani bu arada muhtemelen hep beraber kahkahalarla güleriz ve bir parti yapılır, eğlenceler düzenlenir ya da beni Beyaz Saray'ın bahçesine kuracakları bir dar ağacında asarlar. Ama bunu yaparlarsa, yani en iyi ihtimal Guantanamo değil mi? Evet, ama bunu yaparlarsa Kızılderililer tepki gösterir. Çünkü arada onlardan biri olmuş olacağım. Amerikan yönetimi de skandalı örtbas etmek için, bir Kızılderili'ye daha zulüm yapmamak için bana Las Vegas'ta bir yer açacak. Ve ben zengin olacağım ve size hikayelerimi anlatmak için Amerika'dan tekrar Radyo Enerji'ye döneceğim. Ama buna gerek yok çünkü hikayeyi zaten biliyorsunuz, şimdi anlattım. Değil mi? Evet, bu yüzden muhtemelen Hawaii'ye giderim. Hadi şimdi siz bana hikayenizi anlatın millet. Varsa güzel bir hikayeniz WhatsApp'tan bana ulaşıp hayatınızın en güzel anlarını paylaşabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız. Ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop.

0: Evet, günaydınlar. Radyo Enerji'de bu harika sabah saatlerinde umarım sizleri rahat ettirebiliyoruzdur. Şimdi bakın, eğer yanınızda bir arkadaşınız varsa, yani yanınızdaysa, size hafifçe vurmasını rica ediyorum. Hafifçe ama abanmak yok. İnsan gibi, tamam mı? Hafifçe bir şey göstermeye çalışacağım. Tamam mı? Vurdu mu? Fiziksel bir şey hissettiniz, öyle değil mi? İşte ben bunu uzaktan yapabiliyorum. Evet, bu programı Sabahların Efendisi ve arkadaşlarının disiplinli komedi çalışmasını dinlerken zaman zaman midenizde yumruk yemiş gibi güleceksiniz arkadaşlar. Evet, evet. Şikayet etmeyin. Çünkü bu programı dinlemek evlenmek gibi. Yani kimse sizi zorlamıyor, kendiniz açtınız bile. Evet, tabii. Ya bence her düğünde, nikah töreninde biri hazır bulunmalı ve arkadan şöyle bağırmalı. Dikkat, evlilik geliyor. Bir de ağzıyla şu efekti yapmalı. belki son anda bu uyarıyı dikkate alır görürler diye. Evet. Dikkat, nikah tehlikesi. Dikkat. Herkes bir yere saklansın, yoksa 60 yıllık tek eşlilik ve hayat boyu kazandığınız her kuruşu harcamak zorunda kalacağınız çocuklarınız olabilir. Evlilik çok güzel bir şey. Ya aslında doğru insanı bulduğunuz zaman gerçekten efsane bir şey. Ve millet, ben doğru insanı bulduğuma inanıyorum. Peki ya siz? Önemli. Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yaparak yolculuğa devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Radyo Enerji Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen, en çok tercih edilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Enerji. Sadece hit müzik.
2: Asırlardır yalnızım.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Genç Yapı Market'te bu ay Amos ikili natürel Rattan Bistro Set 13.999 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
0: Mac ışıltısını hissetmeye hazır.

0: Girne'mekte buluşuyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girne'mekte makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi

0: Şimdi liderden bir ilk daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası dershane değil artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girmenin

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: günaydınlar Şahina'da. Nefis bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz ve yüzünüze tebessümler kondurmaya devam edeceğiz. Evet, ilk saatin sonuna geldik. Ve biliyorum ki her sabah aynı yollardan geçiyorsunuz, değil mi? Ama bir gün o yolların sana bambaşka hissettirmesini sağlayacak bir haberle karşındayım. Gözlerini kapat ve bir an için düşün. Sabah evinden çıkıyorsun, kapıyı açtığında karşında o duruyor. 2026 model Mercedes-Benz GLA. Kapıyı açtığın an burnuna gelen o yeni araç kokusu, eline attığın her noktadaki kalite ve kontağı çevirdiğin anda gelen o güven veren güç. Şimdi gözlerini aç çünkü bu bir hayal değil. Kuzey Kıbrıs'ta Kombos Otomotiv hayallerini seninle buluşturuyor. Hem de inanılmaz bir teklifle. Geleceğin teknolojisi Mercedes-Benz GLA'ya ayda sadece 490 sterlin taksitle sahip olabiliyorsunuz. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Eğer kendi hayatının başrolündeysen o başrole bu Mercedes yakışır. Vallahi de billahi de. Ha benim olmalı diyorsan şu an bu anonsu diyen binlerce kişiden bir adım öne geç ve hemen telefona sarıl. Detaylar için hattın diğer ucunda sizi bekliyorlar. 0533 866 1310. Ha bir kez daha söylüyorum telefon numarasını. 0533 866 1310. Kombos Otomotiv farkıyla 2026 model Mercedes GLA ile yollar artık senin olabilir. Kendine bir iyilik yap ve bu fırsatı kaçırma.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: hanımlar, günaydın hanımlar, günaydın hanımlar. Size de merhaba beyler. Ya bugün minik dinleyicilerime günaydın demek istiyorum. Ya o minik dinleyiciler benim için çok önemli, biliyor musunuz? Vallahi bile az önce bir mesaj aldım. Minnacık dinleyicimden günaydın mesajı aldım. Oturdum ağladım, biliyor musunuz? Dedim ben onların gençliğine yetişmem lazım. Ama yaşım 53, ne yapacağımı bilmiyorum. Bilgisi olan biri varsa bana yazsın ne olur. Daha fazla yaşamam lazım benim. İkinci saatin startını verdik. Keyifliyiz, neşeliyiz. Biraz hüzünlüyüm. Ben çok duygusal bir insanım arkadaşlar. Bakmayın böyle şebek gibi biri olduğuma. Oldukça duygusal bir insanım ve zaman zaman da ağlayabiliyorum. Neden? Çünkü ben de insanım. Evet. İkinci saatin startını verdik. Neler anlatacağız bu programda bilmiyorum ama... Sabahların efendisi bu işi çözer değil mi millet? Evet. İyi ki varsın sabahların efendisi. Böyle zamanlarda iç sesim her zaman benimle birlikte. Ya bak aklıma geldi. Siz ünlü Amerikalı oyuncu Nicole Kidman'ın kelebekten korktuğunu biliyor musunuz? Ha, evet. Kelebeklerden çok korktuğunu itiraf etmiş Nicole Kidman. Bütün çabalarına rağmen bu fobisinin önüne geçemedi ve özellikle bahar aylarında büyük sıkıntı çektiğini belirtti. Yazık. Yazık. Acaba arayıp bağış yaparak kendisine yardım sağlayabileceğimiz bir vakıf, bir kurum falan var mı acaba? Ya gerçekten ama ya bunca zamandır senin bu büyük sıkıntılarını görmezden gelip kasırga, tsunami mağdurlarıyla ilgilendiğimiz için çok özür diliyoruz biz Nicole. Ya Allah aşkına ben şeyi merak ediyorum. Bu ünlüler milyonlarca dolarlarını yanlarına alıp sessizce oyun oynayamıyorlar mı ya? Ha? Vır vır vır vır vır vır vır vır vır. Bir keresinde bilge bir kişi bana şey demişti. Sabahların efendisi evlat, bir elin diğer el olmadan çarpma sesini bana tarif edebilir misin? Tarif etmeme gerek yok, bilge kişi dedim, göstereyim. Şak diye bir tokat patlattım bir tane bilge kişiye ben. O da güçleriyle beni hiçbir meslekte başarılı olamayacak şekilde lanetledi. Ben de radyo sunucusu oldum. Hah, işte bu da benim acı dolu hikayem millet. Maalesef.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

tattırma meselesini sevmiyorum. Açık konuşacağım. Ben restoranta yemek yemeye gittiğimde bir şey içeceğim diye gitmem. Yemek yemek için giderim. Yemek yerken bir yandan da kafayı bulmak istemem. Yani böyle bir amacım yok. Azıcık doldururlar ya tadına bakalım diye. Doldursan be manyak. Para veriyoruz işte, israf mı edeceğiz? Geçenlerde bir tanesi geldi şey dedi. Şişenin mantarını koklamak ister misiniz? Niye dedim? Ne yaptın o mantarla?

mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAK 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6499 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Ne güzel şey düşünülmek.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.

0: mağazalarında Anneler Günü'ne özel tüm pırlanta modellerinde net %40, tüm altın ürünlerinde net %25 indirim.
1: Altın başlamak lazım.
2: Unutulmayanlar enerjide.

0: Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şahane Ada. Sabahların efendisi benim adım ve Radyo Enerji'nin has elemanıyım. Evet, bizde sırf has eleman var, düz eleman yok. Herkes has, halis, saf radyo sunucusu malzemesinden mamul. Pırlanta tamamı mübareklerin, çok şanslıyım ben. Dünyanın en tatlı tipleriyle çalıştığım için millet. Evet. Tabii... Şimdi onlar pırlantaysa ben büyük ihtimalle onların yanında kaşıkçı elması gibi bir şey oluyorum. Ama ben onlara hep eşitiz diyorum. Kırmıyorum hiçbirinin kalbini. Umarım bir ara onların iki katı maaş aldığımı fark etmezler. Evet, aramazlar bir yerlerde. Ya millet, arkadaşlarım beni doğayla iç içe bir aktiviteye davet etti. İşte hiking, miking, doğa yürüyüşleri filan, kamp falan diyorlar. Benim de en nefret ettiğim şeylerden biri doğayla iç içe olmaktır. Yani istisnalar dışında, ama burada ormandan, yeşilden, ağaçtan, böcekten bahsetmiyoruz. Her neyse, olur dedim. Çünkü karımın dırdırından gerçekten artık çok yoruldum. Yani antrenörüm de yok ki bir mola istesin filan. Break. Tamam dedim, olur gelirim. Ya bir şey soracağım. Neden bir kadın sadece elinin altında diye sürekli kocasına sarmak zorunda? Ha? Biri bana açıklayabilir mi bunu ya? Enteresan bir durum. Yani bu bir sevgi göstergesiyse ben sevginin ne olduğunu bilmek istemiyorum o zaman ya. Neyse, şimdi bu arkadaş grubuyla buluştuk. Bir tanesi dedi ki, abi bakın 2000 liraya bir sprey aldım. Ayıyla karşılaşırsak ayının üstüne sıkıyorsun, kaçıyor ayı. Ve her nedense bu bilgi içimi zerre kadar rahatlatmadı benim. Çünkü daha önce de sprey duydum. Yani sivrisinek spreyi kullandım. Onu bacağına filan sıkıyorsun. Bir dağ ayısına sıkmıyorsun ki. Bacağına sıkıyorsun, gelmiyor sivrisinek. Yani sprey kutusunun üstünde de şey yazıyor. Ayının gözlerine hedef alın. Ya arkadaşlar, İstanbul'da Şişli'de bir arka sokakta büyüdüm ben. Ne olur beni bir düşünsenize. Dağdayım, karşımda ayı. Ve elimde çay bardağı boyunda bir spreyle gözüne isabet ettirmeye çalışıyorum. Yani sizce kim ölür orada? Arkadaşım da şey dedi. Sabahların efendisi, sen doğa sporlarını, doğa olayını sevmiyorsun. Sprey sende dursun arkadaşım, için rahat etsin dedi. Ama sonra öğrendim ki uçağa almıyorlarmış. Bende kaldı ayı spreyi. Şimdi 2000 lira verilmiş bir şeyi kullanmazsam kendimi kazıklanmış hissederim. Yani birileri spreylenecek bununla belli ki. Ya millet, bu doğayla iç içe aktiviteler pandemi döneminde popüler oldu. Yani izolasyon şart olunca uzaklaştı şehirden insanlar bir şeyler yapmak için. Ben babamla çok görüşme şansı buldum pandemide. İyi de oldu çünkü sonra kaybettik millet. Evet, 94 yaşında, bak, pandemi boyunca belediye otobüsü ve metrobüse bindi her gün İstanbul'da. Ve Covid olmadı ya. Sonra stent takılırken nefesi durdu. Hayat böyle bir şey işte. Seni okşayacak ve tokat atacak elin nereden ne zaman geleceğini öngörmek çok zor. Ha, bu program hariç. Bu el sizi seven el. Ayrılmayın lütfen. Radyo Enerji'de şimdi sabahların efendisinin zamanı.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Yeah.

0: Burası en iyi Türkçe pop müziğiyle Radyo Enerji ve Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ben de sabahların efendisi. Ve bu benim gerçek adım değil. Eğer gerçek adımla yayına çıkarsam bir hafta içinde ailem multimilyon dolarlık bir dava açar. Evet. Bu show komiktir ama gülmekten öldürmez, süründürür. Bu yüzden eğer hamileyseniz veya ağır iş makinesi kullanıyorsanız dinlemenizde bir sakınca yoktur. Ya da hamile kalmayı düşünüyorsanız ve ağır iş makinesi kullanmayı düşünüyorsanız ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da ağır iş makinesi kullanırken hamile kalmaya çalışıyorsanız bir yandan da acaba bu bir rüya mı diye düşünüp rüyanızda hamile kalmayı düşünüp ağır iş makinesini eşinizin hamileyken size davranacağı kişi olarak ya metafor olarak ne yapıyorum ben? Bak olana bak ya. Sırbistan'da hapse girmiş bir kadın. Neden? Ölü bir adamla evlenmiş. Olacak şey değil ya. 68 yaşındaki zengin sevgilisi ölünce deliye dönmüş. Çünkü hep işte evleneceğiz diye oyalamış. Ama sonra ölünce miras falan da yok. Her neyse gidip bir görevliye rüşvet vermiş, bir evlilik belgesi hazırlatmışlar. 2 hafta boyunca saklamış, daha sonra da açıklamış. Ve bir avukat tutarak adamın emlaklarına sahip olmak istemiş. Şüphelenen akrabaları itiraz etmiş. İmzasının taklit olduğu anlaşılmış ve Vinka ölü bir adamla evlendiği için 18 ay hapse mahkum edilmiş. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Kesin adamın hiçbir suçu yoktur. Kadınları bilirsiniz. Düğünde her şey mükemmel olsun diye bekletirler de bekletirler. Size samimi söylüyorum. Ya da sözün meclisten dışarı, yani üstünüze gelmek istemiyorum ama hayır ya, çiçekler hazır olmadan mümkün değil. O resepsiyon yapılmayacak. Resepsiyon ne Allah aşkına ya. Ah dostlarım, bazı erkekler evlenmektense ölmeyi tercih ederler. Evet, bu adam her ikisini de yapmış ya. Ah, ama ben kızıyorum bazen. Hayat boyu beraber yaşıyorlar, ondan sonra mirasından mahrum bırakıyor. Ya artı siz hayat boyu birlikte yaşamakla evlenmek arasında bir fark olduğunu sanıyorsanız halüsinasyon görüyorsunuz demek istiyorum. Çünkü her ikisinde de akşam eve yanınızda bir kadınla gidersiniz. Haha pardon diyen biriyle karşılaşacaksınız. Evet, bunu sakın unutmayın, tamam mı?
1: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji ilk 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

0: enerji, itmez. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

bugün sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğine sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Hadise ve Motive ikilisi burada şimdi. Hit şarkıları Labirent, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Number one club in Cyprus. Cage Club. Season 11 opening. Saturday, 9 May. Cage Club by Kratos.
2: Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
3: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmaktan.
2: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
5: Unutulmaz, unutulmaz.
6: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız, yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
7: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
8: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
9: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
10: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
0: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar.
11: Cyprus Express
0: Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Mac ışıltısını hissetmeye hazır.

0: Girnemek'te buluşuyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girnemek'te makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Koffein terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin

yaptığımız şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin son dönemde yükseliş gösteren isimlerinden biri Bengü Beker burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına, sizler tarafından da yoğun istek alıyor. Onlardan biri Pişman Boyleşi ve Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: Alcatel 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Mac ışıltısını hissetmeye hazır.

0: Girnemek'te buluşuyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girnemek'te makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

Günün bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir. Tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise sevilen isim Can Bonomo burada. Ön plana çıkan şarkısı Arabayla Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: by Kratos. Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
1: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Koffein terasta. Çok güzel şeyler oluyor. Birazdan.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Beşiktaş mağazalarında Anneler Günü'ne özel tüm pırlanta modellerinde net %40, tüm altın ürünlerinde net %25 indirim.
1: Altın başlamak lazım.
2: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
3: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girin.

şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Hadise burada. Çok özel şarkılarla ses getirmeyi bildi bugüne kadar. Şimdi ise son zamanlarda müzikseverlerden de tam not alan çalışması.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türksel Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer. Türkcell'le bağlan hayata. 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Kesipimi.
1: Enerjide popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Soner Sarıkabadayı burada. Harika şarkılar paylaştı bizimle bugüne kadar. Hepsi de sizler tarafından çok sevildi. Şimdi ise ön plana çıkan çalışması Neresiyle sanatçı Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.
1: Yo.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin özel seslerinden biri Sıla bir kez daha burada. Son dönemde ön plana çıkan şarkılarından bir tanesi Yağmur'la Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.

0: Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Hadi durma. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: mağazalarında Anneler Günü'ne özel tüm pırlanta modellerinde net %40, tüm altın ürünlerinde net %25 indirim.
1: Altın başlamak lazım.
0: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
3: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: kilim ve banyo paspaslarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizleri bekliyor. Mousa mağazamız Salamis Yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kia'nın da hizmetinizde.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
1: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
3: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz ve Türkçe Pop'un en iyileriyle gün boyu devam edeceğiz. Keyifli konular, keyifli şarkılar hepsi Enerji Keyfi'nde.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
3: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmaktan.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli. Resmi veri.

0: 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Mac ışıltısını hissetmeye hazır.

0: Girne'mekte buluşuyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girne'mekte makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi gerçekten çok güzel bir etkinlikten bahsedeceğim. Yarın Girne Mek'te, Girne'de açılan, 7 ay önce açılan Mek Cosmetics'te harika bir partideyiz. Süsleniyoruz ve Mek'te hem partiliyoruz hem de yaza özel yeni çıkardığı koleksiyonlar olsun ve Mek'in o çok kaliteli makyaj malzemelerinden alışverişler yapıp gelip dilediğiniz gibi eğlenebilirsiniz. Dediğim gibi yarın Mek'teyiz, Girne'deyiz. 15'ten saat 19.30'a kadar, yani öğlen 3'ten akşam 7.30'a kadar orada birlikte partiliyoruz. Harika bir DJ set hazırladım. Kendinizi böyle moda dünyasına atacağınız, makyaj dünyasına atacağınız şarkılarla bir yandan da keyifli alışverişler yapabileceğiniz ürünler sizleri bekliyor. Yarın saat 3'te Mek Girne'deyiz. Akşam 7.30'a kadar birlikteyiz.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.
2: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle, kalmadı şans.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Gişe Kıbrıs demişken de Gişe Kıbrıs'ta birbirinden güzel etkinlikler sizleri bekliyor. Hatta bu senede bir festival var. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu 28. Bahar Festivali kapsamında 13-14-15 Mayıs tarihlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumu'ndayız. 13 Mayıs Çarşamba Dolu Kadehi Ters Tut. 14 Mayıs Perşembe Tyne Wayne, dünya ünlü bir rapçi. 15 Mayıs Cuma'da Gripin'le sahnedeyiz ve 3 gün boyunca biz hem sahnedeyiz, hem sahne arkasındayız, hem de yanınızdayız, her yerdeyiz. 3 gün boyunca ana sanatçılardan önce harika bir DJ performansımız olacak. Ekip olarak, radyo enerji olarak sahnede olacağız. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Bilet detayları, tüm biletler hepsi Gişe Kıbrıs'ta.

0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Mağazalarında bu hafta tüm halı, kilim ve banyo paspaslarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizleri bekliyor. Mousa mağazamız Salamis Yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kiya'nın da hizmetinizde.

0: mağazalarında Anneler Günü'ne özel tüm pırlanta modellerinde net %40, tüm altın ürünlerinde net %25 indirim.
1: Altın başlamak lazım.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Genç Yapı Market'te bu ay Amos

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve sizleri harika bir çekiliş bekliyor sosyal medya hesaplarımızda. Biz de sizleri oraya bekliyoruz. Yapmanız gerekenleri anlattık. Her hafta Cyprus Express'ten çok güzel ürünler sizlerin oluyor. Çekilişi bekleyemem, sonucu açıklanana kadar heyecanlanırım, panik yaparım diyorsanız o ürünlerin aynısı Cyprus Express'in web sitesinde. Müziğin de en iyisi şimdi radyonuz enerjide.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Enerji Keyfi keyifli şarkılarla ve keyifli konularla 2 saat boyunca daha devam ediyor bu frekansta. Birazdan sizlerle çok güzel bilgiler paylaşacağım. Güzel bir perşembe oluyor. Hava bayağı bir sıcak, güneşli, keyifli ve tarihler 7 Mayıs.

mobil uygulamalarında. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
3: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
4: Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Şimdi çok enteresan bir bilgi öğrendim. Birkaç bilgi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kulağa sahte gelen ama tamamen gerçek olan bilgiler. Ünlü, dünyaca ünlü bir rapçi var biliyorsunuz. Eminem ve dünyaca ünlü bir ressam Picasso aynı dönemde hayattaydı. Bir kağıdı 103 kez ikiye katlarsanız gözlemlenebilir evrenin sonuna ulaşabilirmiş. Dağ keçileri aslında gerçek keçi değil, elektrikli yılan balığı aslında yılan balığı değil, ağaç kelimesinin evrensel olarak kabul edilen resmi bir tanımı yok, köpek balıklarının kemiği yok, yer fıstığı aslında bir baklagil grubundaymış, insan beyni uykuda bile çevresindeki sesleri analiz etmeye devam edermiş. Çok enteresan bilgiler gerçekten. Dünyada daha çok bilmediğimiz çok bilgi var, çok içerik var. Ben sizlerle ufak ufak paylaşıyorum. Enerji Keyfi'ndesiniz, adı üstünde programımın keyif alacağınız konular ve şarkılar hepsi sizlerle.

enerji, ilk beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: enerji keyfi.
1: Enerji keyfi, keyifli şarkılarla birlikte devam ediyor ve Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'desiniz. Şimdi Mayıs ayı itibariyle katılabileceğiniz birçok etkinlik, event sizleri bekliyor. Hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ta. Ben özellikle bizim de dahil olduğumuz bir festivalden bahsetmek istiyorum. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu 28. Bahar Festivali kapsamında 13-14-15 Mayıs tarihlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumundayız. Sahnedeyiz, sahne arkasındayız, her yerdeyiz. 13 Mayıs Dolu Kadehi Ters Tut öncesi, 14 Mayıs Tyne Wayne öncesi ve 15 Mayıs Gripin öncesi biz de ana sahnede DJ setlerimizde sizlerle buluşuyor olacağız. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta ve müziğin en iyisi de tabii ki de radyonuz Enerji'de.

0: bir yere ayrılma. Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
1: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Ve Tofaş'ın yeni motoru, yüksek teknoloji ürünü, çok güçlü, yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Mac ışıltısını hissetmeye hazır mısın?

0: Girnemek'te buluşuyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girnemek'te makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. En enerjik şarkılarla birlikte güne devam ediyoruz. Güzel bir perşembe oluyor ve bu akşam itibariyle dijital platformlarda birçok yeni şarkı yayınlanacak. Onlardan biri de Ajda Pekkan ve Manifest ortaklığı Hileli. Gerçekten merak ettiğimiz bir işbirliği. Bakalım nasıl bir şarkı olacak, sizlerle buluşturacağız. En iyiler radyonuz enerjide ve enerji keyfi devam ediyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Pişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Melih Fis'le devam edeceğiz, sonrasında Enerji Mini Mix sizlerle.

0: Enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve göz renklerimizin ne kadar özel olduğunu şimdi duymak ister misiniz? Dünyanın genetik varsayılanı kahverengi gözler insanlığın %70'inden fazlasında görülürmüş. Mavi gözlü olmak düşündüğünüzden çok daha yeni ve nadir bir genetik mutasyonudur. Dünya nüfusunun yaklaşık %8 ya da %10'u mavi gözlüdür. Birden fazla renkten oluşan göz rengi, ela gözler %5 oranında görülür ve benzersizmiş. Dünyanın en nadir doğal göz renklerinden biri yeşildir. Dünya nüfusunun yaklaşık %2'sinde görülür. Altın tonlarında göz rengi mi olur derseniz, kehribar gözler %1'den az bir nüfusta görülür. Dünya nüfusunun %0.5'inden azında görülen bu göz rengi, gri'den bahsediyorum, en nadir renklerden biridir. Gerçekten ne kadar nadir görülen renklermiş aslında. Ama en güzel göz sağlıklı gözdür. O yüzden renginin bir önemi yok. Herkesin yaratılışı olduğu gibidir. Bunu değiştiremeyiz. Bu bizim elimizde değil. Kabullenip şükredip görebildiğimize en azından öyle devam edeceğiz hayatımıza. Umarım güzel şeyler görürsünüz hayatınız boyunca. Güzel şeyler dinlemekte tabii ki de radyonuz, enerjinin işi ve enerji keyfi devam ediyor.

Fit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Fox Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz dün konuşmuştuk radyomuzda. Siz de sosyal medyadan görmüşsünüzdür. Şebnem Ferah sahnelere geri dönüyor. Çok uzun bir yılın ardından tekrardan sahnede olacak, İstanbul'da konser verecek. Ve o kadar talep oldu ki kimse bilet alamamış, aynı Tarkan konserinde olduğu gibi. Ve yeni bir tarih daha eklenmiş, haber vermek istedim sevenlerine. Duyurulur, Haziran ayında 2 Şebnem Ferah konseri sizleri bekliyor. İstanbul'da yolunuz düşerse bir uğrayın derim, çok keyifli olur. Bu arada Şebnem Ferah dedik, bir o kadar onu da bekliyoruz tekrardan sahnelerde görmeyi. Özlem Tekin'den bahsediyorum ve şimdi radyonuz Enerji'de, Enerji Keyfi'nde.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAK 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6499 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
0: Mac ışıltısını hissetmeye hazır mı?

0: ve bir deneyime bekliyoruz. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk lirasından başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
1: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com
5: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
6: Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

bir yere ayrılma. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartı

Verimi. Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli. Resmi verilerin başladığı günden bu yana Kuzey Kıbrıs'ın en çok tercih edilen operatörü, lider operatör Kuzey Kıbrıs Turkcell. Turkcell'le bağlan hayata. Ve şimdi liderden bir ilk daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs

0: artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizleri bekliyor. Mousa mağazamız Salam İstiyolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kia'nın da hizmetinizde.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14.999 lira 90 kuruş.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji. Tamam.

0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: uygulamalarında. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: Mac ışıltısını hissetmeye hazır mı?

0: enerjisinde bir deneyime bekliyoruz. 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com. North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
2: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: içerisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm halı, kilim ve banyo paspaslarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizleri bekliyor. Mousa mağazamız Salamis Yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kia'nın da hizmetinizde.
0: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

2005. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji 5. 5 numara.

enerji, ilk beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress

0: Stratos. Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Hadi durma. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli.

0: Ve şimdi liderden bir ilk daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hiçbir yere ayrılma. Dolu Kadehi Ters Tut, sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Dilerim ki, dilerim ki asla caymazsın benim olmaktan. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Mac ışıltısını hissetmeye hazır.

0: Girnemek'te buluşuyoruz. Bu cuma saat 15'ten itibaren seni Girnemek'te makyajın Mac enerjisinde bir deneyime bekliyoruz.
1: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
3: Hit müzik burada.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.